şahtan inovara panca kavuşları burada kuş bulaklar. Bu burada çiğnenir.